savaşına girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gazik hem şehidik. Gelmişik biz

verdin özgüdretini, Karabağ uğrunda şücayetini, kazandın milletin mehebbetini, müzeffer ordu.

Hiç vakit unutmadım her bir andını. Daim uca tuttun esker adını. Doğruttun etenin etimadını. Müzeffer ordumuz.

dünyaya gösterdin öz kudretini. Karabağ uğrunda şikayetini kazandın millet.

0: Azerbaycan dili. Mirasımız, emanetimiz.
1: ...24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir. Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2. Sözü kalan şahsiyetler.

ellerimiz ne istiyor o geceden, sevgiden? Az da olsa süzülü yüreğime.

namusunu hissetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

eğer öz devletçiliğini kudretli etmek istiyorsa onun güçlü ordusu olmalıdır.

Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı. Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı.

0: kimseden korkmayalım. Biz bu tarihi gelebeni dövüş meydanında kazandık. Şikayetler vererek gelebeni kazandık.
1: Elimiz Kur'an üstte, candan önce vetendi. Son anda son

Son anda son nefeste sine ona siperdi. Sine ve tefsinesi. Kelme ve

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3w.asteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayına başlıyoruz. Saygılı dinleyiciler, bugün Azerbaycan halkı Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlamaktadır. Sayın dinleyenler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugün 108 yaşını kutlamaktadır. Silahlı kuvvetlerimiz tarihinin bazı evrelerinde çetrefli, zor aynı zamanda şerefli ve şanlı kalkınma yolu kat etmiştir. Bu yolda zaman zaman tufanlara denk gelmişiz, ölüm kalım savaşına katılmışız. Şehitler vermiş fakat özgürlük, bağımsızlık için mücadelede dökülen kanlardan renk alan bayrağımızı asla ve asla inmeye koymamışız. Bugün hepimiz gururla diyoruz ki Azerbaycan ordusu bölgenin en güçlü, en kudretli, modern ordusudur. Zira ordumuz 44 günlük vatan savaşından alnı ak çıkarak 30 yıldır hasret kaldığımız Karabağ'ı işgalden kurtarmış. Azerbaycan halkına zaferi tattırmıştır. Şairin dediği gibi, o kadar onurluyum ki başım değer göklere, önünde baş eğerim alnın deyince yere. Ana sütü helaldir sen tek oğula ere, esir olmuş toprağı düşmandan aldın geri. Eğil, alnından öpeyim Azerbaycan askeri.

Sayın dinleyiciler, şimdi ise bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan'ın güçlü devlet, güçlü ordu stratejisi başlıklı yazı. Dünya askeri tarihinde kahramanlık okulu kuran Azerbaycan ordusu konulu konuşma. 26 Haziran, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'ne ayırdığımız Ordumuz, Gururumuzdur konulu program.

Verdin özgürlüğünü, Karabağ uğrunda şücaiyetini kazandın, milletin mehabbetini, müzeffer ordumuz.

Hiç vakit unutmadın her bir andını. Daim uca tuttun esker adını. Doğrulttun etenin etimadını. Müzeffer ordu.

0: Bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.
1: Azərbaycanın güclü devlet, güclü ordu stratejisi. İmkansızı mümküne çeviren Azerbaycan ordusu 108. yılını kutluyor. 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ülkede ordu inşası alanında önemli adımlar atıldı. 26 Haziran 1918'de hükümet kararıyla ilk düzenli askeri birlik olan Ayrı Azerbaycan Kol Ordusu kuruldu. Müslüman Kol Ordusu'nun Ayrı Azerbaycan Kol Ordusu olarak yeniden adlandırılması, ulusal bir silahlı kuvvetin oluşturulmasına yönelik önemli bir adımdı. Ulu Önder Haydar Aliyev 22 Mayıs 1998'de imzaladığı kararname ile 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde General Samet Bey Mehmandarov'un önderliğinde ilk ayrı Azerbaycan kol ordusunun kuruluş günü 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü olarak ilan edildi. Haydar Aliyev bu kararnameyle tarihi gerçeğin milli ordunun varislik inşasında geleneklerini yeniden tesis etme yolunda çok gerekli bir adım atmıştır. Şu anda Azerbaycan ordusu Güney Kafkasya'nın en güçlü ve en hazırlıklı ordusu olarak kabul edilmektedir. Cumhurbaşkanı Başkomutan İlham Aliyev'in önderliğinde son yıllarda orduya gösterilen ilgi ve destek sonucunda askeri teçhizat, silah ve mühimmat, personel eğitimi ve muharebe kabiliyeti açısından büyük ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle

0: Düşmene bunu gösterecek, bütün dünyaya bunu gösterecek.
1: Bizim ordumuz, kahraman evlatlarımız dağlardan, derelerden, meşelerden, cığırlardan geçerek sıldırım kayaları get ederek kayalar vasıtasıyla dırmaşa dırmaşa Şuşa'ya kalkarak orada Elbeha dövüşünde düşmanı mahvetti. Azerbaycan bayrağını Şuşa'da kaldırdı. Ve ondan bir gün sonra daha 70 kent işgalcılardan azat edilenden sonra Ermenistan artık teslim oldu. Ah bayrak kaldırdı, diş çöktü, öz layıklı cezasını aldı ve imdad diledi. Biz Ermenistan'ı dövüş meydanında mahvettik.

0: Aziz Şuşa, sen azatsan. Aziz Şuşa, biz kaydımışız. Aziz Şuşa, biz seni yükseleceğiz. Şuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır.
1: Son doydun illerin hesretine sen. Köşkün el obanın

bizim. Cebrail bizimdir. Zengilan bizimdir. Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Laçın bizimdir. Kəlbəcər bizimdir. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Yaşasın Azərbaycan.

Dünya askeri tarihinde kahramanlık okulu kuran Azerbaycan ordusu. İkinci Karabağ Savaşı'nda devlet tarihimizde öyle bir sayfa yazıldı ki asırlar geçse de bu şanlı zafer özünü ve önemini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Dünya durduğu sürece halkımız bu muhteşem zaferin gururunu yaşayacaktır. Binlerce yıl boyunca nesiller atalarının kahramanlığını, askerlerinden generallerine kadar ana vatan yolunda ölen cesur evlatlarımızın yiğitliğini anlatacak. 21. yüzyılın savaşını yürüten yiğitliği, cesareti ve azmiyle dünya askeri tarihine bir kahramanlık ekolü yaratan Azerbaycan ordusunun adı dillerde destan haline gelecektir. Milli ordumuzun en modern silah ve teçhizatla donatılmış asker ve subayları,

Füzuli bizimdir. Cebrail bizimdir. Zengilan bizimdir. Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Laçın bizimdir. Kəlbəcər bizimdir. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Yaşasın Azərbaycan.

Vatanı sevmek azdır, onu kurman gerek. Vatanım demek azdır, vatanın olman gerek. Vatanı sevmek azdır, onu kurman gerek. Vatanım demek azdır,

0: Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Bugün 26 Haziran Askeri Kuvvetler Günü olarak kutlanıyor. Söz konusu kayda değer tarihi güne ayrılan yayınımızda Azerbaycan ordusunun kuruluş tarihinden, şerefli maziden ve bugünkü başarılardan konuşacağız. Her bir bağımsız devlet kurulduğu andan kendinin en önemli kurumlarından olan ordusunu kurmaya başlıyor. Ordu devletin sağlam desteği, ülkenin arazi bütünlüğünün güvenliğinin, halkın sivil yaşamının garantörüdür. Ağır zorluklar pahasına bağımsızlığına kavuşan çağdaş Azerbaycan, bugün kudretli sarsılmaz orduya sahiptir, yüksek savaş hazırlığına sahip, güçlü kadrolar yetiştirilen Azerbaycan ordusu, halkın gurur ve güven yeri, her bir vatandaşının güvenebileceği güçlü destektir. Azerbaycan ordusunun kuruluş tarihi 103 yıl önceye denk geliyor. 28 Mayıs 1918 yılında tüm Doğu ve İslam dünyasında ilk kez olarak bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, Halk Cumhuriyeti için en büyük tehlike, sözü geçen dönemde Azerbaycan Türklerini fiziksel açıdan mahvetmek isteyen Ermeni tecavüzünün kuvvetlenmesiydi. 26 Haziran Cumhuriyet Hükümeti ilk askeri birliğin kurulması üstüne karar kabul etti ve milli ordunun temeli atıldı.
1: Dünyaya gösterdin öz kudretini, Karabağ uğrunda şücaetini, kazandın milletin mehebbetini, müzeffer

Hiç vakit unutmadın her bir andını. Daim uca tuttun esker adını. Doğruttun etenin etimadını. Müzeffer ordumuz

Genç ordunun karşısına dikilen ilk vazife Ermeni haydut müfrezelerinin tecavüzünü önlemek idi. Azerbaycan ordusu Osmanlı Devleti'nin Kafkas İslam Ordusu ile bir arada kısa sürede başarılı operasyonlar uygulayarak Bakü ve çevre gazalarını Daşnak saldırısından kurtardı. Ama karşıda onu daha ağır sınav bekliyordu. 28 Nisan 1920 yılında Sovyet Rusya'sının ülkemize askeri tecavüzü başladı. Azerbaycan ordusu sona kadar mücadele yapsa da 11. Rus ordusunun kanlı hücumu, Azerbaycan'ın 23 ay önce kazandığı bağımsızlığını kaybetmesi ve uzun süren imparatorluk esaretiyle sonuçlandı. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin tüm unsurları gibi milli ordu iptal edildi. Milli subay ve askerlerimiz uzun yıllar Sovyet ordusu birimlerinde hizmete celbedildiler.

Zengin devletçilik geleneklerine sahip Azerbaycan'ın tarihin tüm dönemlerinde tanınmış askeri hizmetleri, meşhur başbuğları yetişmiştir. 20. yüzyıl başlarında Çar Rusya'sının ordusunda subay olarak hizmet eden Azerbaycanlılar büyük cesaret ve yiğitlik göstermiş, çoğu general rütbesine yükselmiş, döneminin en nüfuzlu ödüllerine layık görülmüşler. Burada Azerbaycan ordusunun iki büyük şahsiyetinin ismini hatırlatmak gerektir. Generaller Samet Bey Mehmandarov ve Ali Ağa Şıhlinski. Bu dahi şahısların her ikisi eski Rus ordusunda büyük nüfuz ve şöhret kazanmış. Rus, Japon ve Birinci Dünya Savaşlarında dillere destan olan kahramanlık sergilemişler. Sahip oldukları askeri becerik, eğitim ve terbiye, yüksek profesyonellik ve askeri hizmete sevgi, Azerbaycan generallerinin şöhretini tüm Rusya'ya yaymış, isimlerinin en yüksek çevrelerde itiramla anılmasına neden olmuştu. Cumhuriyet döneminde ilk milli ordu kurulduktan hemen sonra tesis edilmiş askeri bakanlığın yönetiminde asıl bu profesyonel harbiyeler temsil ediliyordu. Öz vatana hizmeti büyük şeref bilen söz konusu generallerden biri Samet Bey Mehmandarov, Azerbaycan'ın ilk askeri bakanı, Ali Ağa Şıhlinski bakan yardımcısı vazifelerini uygulamışlar. Faaliyetleri döneminde ilk askeri birliklerin oluşumu, ordunun kuvvetlenmesinde müstesna rol oynayan bu ender şahsiyetler, sonraki yıllarda askeri eğitim ocaklarında askeri hizmetin eğitimiyle uğraşarak milli profesyonel kadroların hazırlanmasında telafi edilmez katkılarda bulunmuşlar. ...1991 yılında Azerbaycan tekrar bağımsızlık kazandıktan sonra bağımsız devlet için önemli strüktürlerin kurulmasına ve bu arada ordu kuruculuğuna başlanıldı. Yeni kurulan askeri kıtada kendini savunma taburları Karabağ Savaşı'nda büyük kahramanlıklar göstererek yüzlerce şehit verdi. Sonraki yıllarda ordu kuruculuğu alanında büyük çalışmalar yapıldı. Askeri kuvvetler en modern teknolojilerle temin edildi. Askeri eğitimle ilgili mevcut problemler ortadan kaldırıldı.

oldu. Uluslararası işbirliği meselesine ayrıca önem verildi. Bugün Azerbaycan topraklarını devletçiliğe ve askeri yemine sadakati her şeyden önde tercih eden vatan oğulları savunuyorlar. Vatanı koruyan oğullar birkaç aylar önce mertlik ve cesaret sınavını kazanarak 44 günlük azametli zafer yürüyüşüyle halkımızın Karabağ hasretine son verdiler. Bu ülkenin askeri olmakla gurur duyan, ordusuyla övünmekte haklı olan vatan evlatlarımıza bayramınız kutlu olsun diyoruz.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

neyimiz var bilmeyirik biz. Geceni süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde

demokratik hukuki devletin kurulması, demokratik vatandaş cemiyetinin yaranması için bütün esaslar yaradıktır.

güneş üzüntürsün, şefeğinden nur süzülsün, süm açılsın, dan sökülsün, gelmişiz biz.

yola girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gaziyik hem şehidik. Gelmişik biz Karabağ'a.

kudretini, Karabağ uğrunda şücaetini, kazandın milletin mehebbetini, müzeffer ordumuz

dünyaya gösterdin öz kudretini. Karabağ uğrunda şikayetini kazandın mı?

derler ona kurban gedene nesil oğul değirler. O ebedi namus var, o ebedi koruhtur.

sorarımdı. Yenilmez bir garımdı, arzular diyarımdı. Ocağı üreylerin, odunla yanandı. Yurt dediğim bu torpak Azerbaycan'dan.

0: Her şeyi vaktinde. Korkmalarımızı vaktinde azat ettik. Yani tarihlerini vaktinde dayandırdı ve tarihi zefere çaktı.
1: Cebrail bizimdi. Füzuli bizimdi. Zengilan bizimdi. Ubadlı bizimdi. Ağdam bizimdi. Kelbecer bizimdi. Laçin bizimdi. Şuşa bizimdi. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan. Eşk olsun Azerbaycan halkına. Yaşasın Azerbaycan.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayına başlıyoruz. Saygılı dinleyiciler, bugün Azerbaycan halkı Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlamaktadır. Sayın dinleyenler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugün 108 yaşını kutlamaktadır. Silahlı kuvvetlerimiz tarihinin bazı evrelerinde çetrefli, zor aynı zamanda şerefli ve şanlı kalkınma yolu kat etmiştir. Bu yolda zaman zaman tufanlara denk gelmişiz, ölüm kalım savaşına katılmışız. Şehitler vermiş fakat özgürlük, bağımsızlık için mücadelede dökülen kanlardan renk alan bayrağımızı asla ve asla inmeye koymamışız. Bugün hepimiz gururla diyoruz ki Azerbaycan ordusu bölgenin en güçlü, en kudretli, modern ordusudur. Zira ordumuz 44 günlük vatan savaşından alnı ak çıkarak 30 yıldır hasret kaldığımız Karabağ'ı işgalden kurtarmış. Azerbaycan halkına zaferi tattırmıştır. Şairin dediği gibi, o kadar onurluyum ki başım değer göklere, önünde baş eğerim alnın deyince yere. Ana sütü helaldir sen tek oğula ere, esir olmuş toprağı düşmandan aldın geri. Eğil, alnından öpeyim Azerbaycan askeri.

Sayın dinleyiciler, şimdi ise bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan'ın güçlü devlet, güçlü ordu stratejisi başlıklı yazı. Dünya askeri tarihinde kahramanlık

okulu kuran Azerbaycan ordusu konulu konuşma. 26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'ne ayırdığımız "Ordumuz, gururumuzdur" konulu program.

kudretini, Karabağ uğrunda şücaetini, kazandın milletin mehebbetini, müzeffer ordumuz.

Hiç vakit unutmadın her bir andını. Daim uca tuttun esker adını. Doğruttun etenin etimadını. Müzeffer ordumuz kan.

dünyaya gösterdin öz kudretini, Karabağ uğrunda şikayetini kazandın.

0: Bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yeganə düzgün siyasettir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.
1: Azərbaycanın güclü devlet, güclü ordu stratejisi. İmkansızı mümküne çeviren Azerbaycan ordusu 108. yılını kutluyor. 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ülkede ordu inşası alanında önemli adımlar atıldı. 26 Haziran 1918'de hükümet kararıyla ilk düzenli askeri birlik olan Ayrı Azerbaycan Kol Ordusu kuruldu. Müslüman Kol Ordusu'nun Ayrı Azerbaycan Kol Ordusu olarak yeniden adlandırılması, ulusal bir silahlı kuvvetin oluşturulmasına yönelik önemli bir adımdı. Ulu Önder Haydar Aliyev 22 Mayıs 1998'de imzaladığı kararname ile 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde General Samet Bey Mehmandarov'un önderliğinde ilk ayrı Azerbaycan kol ordusunun kuruluş günü 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü olarak ilan edildi. Haydar Aliyev bu kararnameyle tarihi gerçeğin milli ordunun varislik inşasında geleneklerini yeniden tesis etme yolunda çok gerekli bir adım atmıştır. Şu anda Azerbaycan ordusu Güney Kafkasya'nın en güçlü ve en hazırlıklı ordusu olarak kabul edilmektedir. Cumhurbaşkanı Başkomutan İlham Aliyev'in önderliğinde son yıllarda orduya gösterilen ilgi ve destek sonucunda askeri teçhizat, silah ve mühimmat, personel eğitimi ve muharebe kabiliyeti açısından büyük ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle 2020'deki 44 günlük Vatan Savaşı, Azerbaycan ordusunun gücünü, vatanseverliğini ve stratejik üstünlüğünü tüm dünyaya göstermiştir. Bu savaş sonucunda yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında olan topraklar özgürleştirildi ve ülkenin toprak bütünlüğü sağlandı. Bu ancak güçlü bir ordu ve ulusal birliğin sonucuydu. Azerbaycan ordu kuruculuğu her zaman devlet başkanı Sayın İlham Aliyev'in odak noktası olmuştur. Bu ordu kurma faaliyetinin bir sonucu olarak Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de işgalci Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı başlattığı karşı saldırı operasyonunda ve Eylül 2023'te gerçekleştirilen yerel terörle mücadele operasyonlarında elde ettiği muhteşem zaferler hakkında kitaplar yazılmış ve filmler çekilmiştir. Gururla belirtmek gerektir ki Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda dünyanın en güçlü eli ordusundan biri olması da bunun açık bir ifadesidir.
2: Bugün Azerbaycan Müzeffer Ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordudur. İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdık. Artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdəyik. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə adım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar, ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan.

0: Sadece ordumuzu değil, devletimizin egemenliğini, halkımızın birliğini ve geleceğe olan inancımızı da görkemli bir şekilde kutluyoruz. Güçlü bir ordu, güçlü bir devlet demektir. Bugün Azerbaycan ordusu sadece bölgede değil, uluslararası düzeyde de etkili bir güç merkezi haline gelmiştir.
1: Her bir müstakil devletin gerek güçlü ordusu olsun. Dağlı güçlü ordu devletin müstakilliğinin teminatçısıdır, garantidir. Ve ben umut varım ki biz ordumuzu güçlendirerek, ordumuzun dövüş kabiliyetini yükselterek, muasir silahlardan istifade olunma keyfiyetini artırarak biz devletimizi yükselteceğiz. Ve en esas Azerbaycan'ın İşgal olunmuş topraklarının azad olunması gününü yakınlaştıracak ve Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünün suverenliğini mutlak temin edecek.
2: Biz öyle bir güçlü ordu yaratmışız ki düşman bilmelidir ki düşmanın bir tane de olsun herbi ya da ki strateji obyekti olmasın ki Azerbaycan ordusu onu mahvedebilmesin. Düşmanın bütün hərbi hedefleri, bütün strateji əhmiyyətli məntəqələri Azerbaycan ordusu tərəfindən mahvedilə bilər. Bizim bugün nümayiş etdirəcəyimiz silahlar həm Azerbaycan xalqına bunu göstərəcək, hem düşmene bunu gösterecek, bütün dünyaya bunu gösterecek. Bizim ordumuz, kahraman evlatlarımız dağlardan, derelerden, meşelerden, cığırlardan geçerek sıldırım kayaları get ederek kayalar vasitəsilə dırmaşa dırmaşa Şuşaya qalxaraq orada Əlbəha döyüşündə düşməni məhv etdi. Azərbaycan bayrağını Şuşada qaldırdı. Və ondan bir gün sonra daha 70 kənd işğalçılardan azad ediləndən sonra Ermənistan artıq təslim oldu. Ağ bayraq qaldırdı, diş çöktü, öz layiqli cəzasını aldı və imdad dilədi. Biz Ermənistanı döyüş meydanında məhv etdik.

0: geldin Şuşa. Sen azatsan. Geldin Şuşa. Biz kaydımışız. Geldin Şuşa. Biz seni dirçeleceğiz. Şuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır.
1: Son doydun illerin hesretine sen. Köşkün el obanın.

bizim. Cebrail bizimdir. Zengilan bizimdir. Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Laçin bizimdir.

Becer bizimdir, Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun Azerbaycan halkına, yaşasın Azerbaycan.

0: Dünya askeri tarihinde kahramanlık okulu kuran Azerbaycan ordusu. İkinci Karabağ Savaşı'nda devlet tarihimizde öyle bir sayfa yazıldı ki asırlar geçse de bu şanlı zafer özünü ve önemini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Dünya durduğu sürece halkımız bu muhteşem zaferin gururunu yaşayacaktır. Binlerce yıl boyunca nesiller atalarının kahramanlığını, askerlerinden generallerine kadar ana vatan yolunda ölen cesur evlatlarımızın yiğitliğini anlatacak. 21. yüzyılın savaşını yürüten yiğitliği, cesareti ve azmiyle dünya askeri tarihine bir kahramanlık ekolü yaratan Azerbaycan ordusunun adı dillerde destan haline gelecektir. Milli ordumuzun en modern silah ve teçhizatla donatılmış asker ve subayları, Vatan Savaşı'nda Başkomutan İlham Aliyev önderliğinde her geçen gün tarihe geçen zaferimizi yazdılar. Azerbaycan ordusu muharebe sahasında emsalsiz maharet sergileyerek ve düşmanı öldürerek neler yapabileceğini gösterdi. Savaşın üzerinden neredeyse 6 yıl geçmesine rağmen düşmana diz çöktüren, ona güzel bir ders veren asker ve subaylarımızın yiğitlik ve vatanseverliği hala konuşulmakta. Milli ordumuzun birliklerinin savaş taktikleri, başarılı operasyonlar ve zafere giden savaş yolları dünyanın her yerindeki başta gelen üniversitelerinde ve askeri uzmanlar tarafından incelenmektedir. Konuyla bağlı milletvekili Ceyhun Memmadov şunları söyledi.
1: Demir yumruk sayesinde Azerbaycan öz qələbəsini təmin etdi və bugün də Azerbaycan bu siyasətini çox böyük uzaq görənliklə davam etdirir. Yəni həqiqətən bu möhtəşəm bir qələbədir. Bugün dünyanın böyük nüfuzlu hərb məktəbləri Azerbaycanın bu uğuru necə qazandığını öyrənirlər. Siz təsəvvür edin ki, bugün dünyada 3000, 4000 ətrafında xalq var, 200-ə yaxın dövlət var. Bugün Azərbaycan ordusu dünyanın 50 ordusu sırasındadır. İndi mən əminəm ki, bu müharibənin sonraki mərhələsində yeni reytinglər işlənərkən Azerbaycan daha irəlidir.
0: Ordumuz, dünya askeri sənayesinin yüksek teknolojilerinin uygulanmasıyla geliştirilen en modern, isabetli, geniş bir alanda imha kabiliyetine sahip silah, mühimmat ve muharebe teçhizatı, kontrollü drone tipi insansız hava araçları ile donatılmıştır. Cephaneliğinde yüzlerce zırhlı araç, birçok devriye gemisi, savaş gemileri, hava savunma sistemleri, en modern standartlara uygun ekipmanlar, savaş uçakları, askeri ve nakliye helikopterleri, istihbarat ve savaş dronları, topçu tesisleri, uzun menzilli yayılım ateşi sistemleri, operasyonel taktik füze kompleksleri milli ordumuzun büyük potansiyelidir. Askeri uzman Elhan Şahaliyev bu konuda bilgi verdi.
2: Hazır olduğu signalı ötürüldü. Ona göre de 44 günlük müharibənin de neticelerini ve orada tətbiq olunan silah, sursat, texnika ve belə deyək xarici ölkələrdən də alınıb silahlarımıza daxil olunan 4-cü, 5-ci nəsil texnologiyalara dəstəklənən pilotsuz uçuş aparatlarını, dron kamikadzilərin tətbiqini nəzərə alsaq, bir də radio kəşfət, pelengleme və digər informasiya texnologiyalarının Azərbaycan ordusunda tətbiqi göstərdi ki, Azərbaycan 44 günlük müharibənin nəticəsi

0: olarak 21. asırda yeni bir muharebe modeli.
1: Hem vatan savaşı hem de terörle mücadele operasyonu halkımızın gücünü ve iradesini, askerlerimizin ve subaylarımızın kahramanlığını tüm dünyaya kanıtladı. Onların kahramanlıkları, fedakarlıkları sayesinde bugün Karabağ'da ve Doğu Zengezur'dayız.
2: Her bir müstakil devletin müstakil yaşaması için onun güçlü, muasır taraflara cevap veren ordusu olmalı.
3: Bizim milli ordumuz möhkemlenir. Milli ordumuz kuruluptur, yaranıptır, möhkemlenir. Onlar Azerbaycan'ın torpaqlarının keşiğinde durublar. En zamanda onlar Azerbaycan'ın devletçiliğinin keşiğinde durublar.
2: Ordumuzu güçlendirmeli ve her bir vatandaş Azerbaycan'ın milli ordusunda hizmet etmeyi öz için en şerefli vazife hesabıdır.
4: Bizim ordumuz, silahlı kuvvetlerimiz öyle bir merhaladadır ki bundan sonra süratle inkişaf eder. Ve eminim ki inkişaf da olacak.
3: Azerbaycan'da ordunun inkişaf etmesi, möhkemlenmesi Azerbaycan devletinin, Azerbaycan halkının en esas vazifesidir. Biz hemşe emrey olarak beyan etmişiz. Azerbaycan'ın devlet müstakilliği ebedidir ve sarsılmazdır. Biz orduya hususi kaygı göstermeliyiz, ordunu daimi möhkemlendirmeliyiz, ordunu inkişaf etmeliyiz.

Füzuli bizimdir. Cebrail bizimdir. Zengilan bizimdir. Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Laçın bizimdir. Kəlbəcər bizimdir. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Yaşasın Azərbaycan.

0: Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Bugün 26 Haziran Askeri Kuvvetler Günü olarak kutlanıyor. Söz konusu kayda değer tarihi güne ayrılan yayınımızda Azerbaycan ordusunun kuruluş tarihinden, şerefli maziden ve bugünkü başarılardan konuşacağız. Her bir bağımsız devlet kurulduğu andan kendinin en önemli kurumlarından olan ordusunu kurmaya başlıyor. Ordu devletin sağlam desteği, ülkenin arazi bütünlüğünün güvenliğinin, halkın sivil yaşamının garantörüdür. Ağır zorluklar pahasına bağımsızlığına kavuşan çağdaş Azerbaycan, bugün kudretli sarsılmaz orduya sahiptir, yüksek savaş hazırlığına sahip, güçlü kadrolar yetiştirilen Azerbaycan ordusu, halkın gurur ve güven yeri, her bir vatandaşının güvenebileceği güçlü destektir. Azerbaycan ordusunun kuruluş tarihi 103 yıl önceye denk geliyor. 28 Mayıs 1918 yılında tüm Doğu ve İslam dünyasında ilk kez olarak bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, Halk Cumhuriyeti için en büyük tehlike, sözü geçen dönemde Azerbaycan Türklerini fiziksel açıdan mahvetmek isteyen Ermeni tecavüzünün kuvvetlenmesiydi. 26 Haziran Cumhuriyet Hükümeti ilk askeri birliğin kurulması üstüne karar kabul etti ve milli ordunun temeli atıldı.
1: Dünyaya gösterdin öz kudretini, Karabağ uğrunda şücaetini, kazandın milletin mehebbetini, müzeffer ordu.

dünyaya gösterdin öz kudretini. Karabağ uğrunda şikayetini kazandın millet.

0: kardeşim var. Müzeffer ordumuz, galip ordumuz.
1: Genç ordunun karşısına dikilen ilk vazife Ermeni haydut müfrezelerinin tecavüzünü önlemek idi. Azerbaycan ordusu Osmanlı Devleti'nin Kafkas İslam Ordusu ile bir arada kısa sürede başarılı operasyonlar uygulayarak Bakü ve çevre gazalarını Daşnak saldırısından kurtardı. Ama karşıda onu daha ağır sınav bekliyordu. 28 Nisan 1920 yılında Sovyet Rusya'sının ülkemize askeri tecavüzü başladı. Azerbaycan ordusu sona kadar mücadele yapsa da 11. Rus ordusunun kanlı hücumu, Azerbaycan'ın 23 ay önce kazandığı bağımsızlığını kaybetmesi ve uzun süren imparatorluk esaretiyle sonuçlandı. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin tüm unsurları gibi milli ordu iptal edildi. Milli subay ve askerlerimiz uzun yıllar Sovyet ordusu birimlerinde hizmete celbedildiler.

Zengin devletçilik geleneklerine sahip Azerbaycan'ın tarihin tüm dönemlerinde tanınmış askeri hizmetleri, meşhur başbuğları yetişmiştir. 20. yüzyıl başlarında Çar Rusyası'nın ordusunda subay olarak hizmet eden Azerbaycanlılar büyük cesaret ve yiğitlik göstermiş, çoğu general rütbesine yükselmiş, döneminin en nüfuzlu ödüllerine layık görülmüşler. Burada Azerbaycan ordusunun iki büyük şahsiyetinin ismini hatırlatmak gerektir. Generaller

Samet Bey Mihmandarov ve Aliaga Shuklinski. Bu dahi şahısların her ikisi eski Rus ordusunda büyük nüfus ve şöhret kazanmış. Rus, Japon ve Birinci Dünya Savaşlarında dillere destan olan kahramanlık sergilemişler. Sahip oldukları askeri becerik, eğitim ve terbiye, yüksek profesyonellik ve askeri hizmete sevgi, Azerbaycan generallerinin şöhretini tüm Rusya'ya yaymış, isimlerinin en yüksek şevrelerde itiramla anılmasına neden olmuştu. Cumhuriyet döneminde ilk milli ordu kurulduktan hemen sonra tesis edilmiş askeri bakanlığın yönetiminde asıl bu profesyonel harbiyeler temsil ediliyordu. Öz vatana hizmeti büyük şeref bilen söz konusu generallerden biri Samet Bey Mehmandarov, Azerbaycan'ın ilk askeri bakanı, Aliaga Shuklinski bakan yardımcısı vazifelerini uygulamışlar. Faaliyetleri döneminde ilk askeri birliklerin oluşumu, ordunun kuvvetlenmesinde müstesna rol oynayan bu ender şahsiyetler, sonraki yıllarda askeri eğitim ocaklarında askeri hizmetin eğitimiyle uğraşarak milli profesyonel kadroların hazırlanmasında telafi edilmez katkılarda bulunmuşlar. ...1991 yılında Azerbaycan tekrar bağımsızlık kazandıktan sonra bağımsız devlet için önemli strüktürlerin kurulmasına ve bu arada ordu kuruculuğuna başlanıldı. Yeni kurulan askeri kıtada kendini savunma taburları Karabağ Savaşı'nda büyük kahramanlıklar göstererek yüzlerce şehit verdi. Sonraki yıllarda ordu kuruculuğu alanında büyük çalışmalar yapıldı. Askeri kuvvetler en modern teknolojilerle temin edildi. Askeri eğitimle ilgili mevcut problemler ortadan kaldırıldı. Uluslararası işbirliği meselesine ayrıca önem verildi. Bugün Azerbaycan topraklarını devletçiliğe ve askeri yemine sadakati her şeyden önde tercih eden vatan oğulları savunuyorlar. Vatanı koruyan oğullar birkaç aylar önce mertlik ve cesaret sınavını kazanarak 44 günlük azametli zafer yürüyüşüyle halkımızın Karabağ hasretine son verdiler. Bu ülkenin askeri olmakla gurur duyan, ordusuyla övünmekte haklı olan vatan evlatlarımıza bayramınız kutlu olsun diyoruz.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.